Hayırlı kiş Tatar Radyosu, biz maturum bilen Ufa'dan kaytıp gülebiz. Matur bulsa da şiir şiir sağındıra tuğan il Allah'a şükür kaytıp jittebiz. Kungüllü kişler bulsun. Qaynar selamlar sizge deyip yollagan. Elbette indi uzunun qaynar selamların ne kızganış ismini kursetmegen Albino ismini tınlaşıbız. Hayırlı yollar tilep kalabız sizge. Hem şirata haber bizge de kuşer biz. Hayırlı kiş kadirli irim. Qazıqanım vloguman. Seni tuğan künüm bilen şın kungüllü kutlayım. Sen minim terregim, şatlığım, yoktun nurum. Sen anlık selametlik uzun qımır. Üşünde uğuşlar kungüllü tınışlığı tilim. Balalarına izge eti bul. Biz seni bek nıqı yaratabız. Tuğan künün bile bəxitli bulsun. Tuğan künün bəxitli bulsun. İngiz gidiləkler bilen xatının Klara, kızların Karina, Altınay, Ulan Zöfer. Rəhmət sizge deyip yazıcı yörgən özünün matur diləklərin. Elbette indi bizim Klara xanım. Onlamı bir şaşılay bitindim. Həm kilesi xəbər bizge de kuşar biz. İsən misiniz? Oyunqa cevablar kirgən bizim şaşılay bit. Xeyirlik iş Tatar Radyosu. Sizinin günü bu yetinliyim. Jırlarını sana barmayım. Benimşe eğer yalışmasam. Aha. Ay, mende şarga cevap gelgen şulay bit. Tulu cevap tip de itirge kirek. Belkim dürüst bulur mu yok mu ansan indi biz bir neşe mizgilden netice yasar bizi beytirge kirek. Barlı haberlerde okuldu bu ay. Bizim indi haberler kuşumtasın korap şıgam. Bir kimdeki de çöp olmasın indi. Dip indi tırışabız. İsen misiniz Tatar Radyosu İni Keşke Muhammedzanov İlfakka Qaynar selamlar. Maşinada oturup iş bar mı? İşle ağzını yırıp yürürme deyip yazıp yürürgen bir tınlaşımız. Hem elbette indi kilesi haberlerimizge de kuşar biz diyer idim. Lakin şu şunun bilen indi bizim haberler Qaynar selamlar kutlu sözleri tügellendi. Tügellendi hem neticede yasarga vakit gelip jitti. Beşinci jır bulup kim başkargan idi. Nindi jarının ismin yollarga kerek idi degen idim. Mina şu orunda indi netice yasayız. Hem jingişimizni bilgeliyiz. Düp dürüst deyip aytigalı. Düp dürüst cevabını yolladı. Ol da bolsa mina xeyirlik iş Tatar Radyosu sizin günü boyu tınlayım. Jarlarını sana barmayım. Benimşe eğer de yalgışmasam 5-ci jar bulurga tiyiş. Bulurga tiyiş deyip yazgan idi bizim Zülfiye hanım şın kungilden tebrik etem İlmir'in ağımının haqın yok degen jırı. Şın kungilden tebrik etem. Mine bit sona bormayım deysiz. Sona borasız bulup şıktı bitelim onda. Sona borasız demek bik yakşı. Mine şuna kure. Eğer de Tatar Radyosu'ndağı yenlerde jine biz deyseniz. Künler boyu tınlarga kerek. Mine Zülfiye hanım künler boyu tınlarga kureydi. Mine bu orunda jingdi deyip eytirge kerek. Çünkü ol dürüst yazıp şiberdi cevabını. Şunda da İlmir Nağimovanın Haqın Yok isimli jırı yangıradı 5-ci bulup 5-ci may günü kişke patlayında. Bu ləgindi Zülfiye hanım sizge bulaşaq. Qarif teatrından 2 kişilik şaqırı bileti sizge yıllar biz. Rəhətlənib barıb spektakl qorab qayıtıqız əli. Şuşu urunda barşağızda da yaxşı kayıflər tiləb qalam. Xayirli matur kişilər tilim de. Min yağını Mindiyar Şaymardanov sizden bilən savulaşam. Xam işki hotlayınıbızını tügəllim. Ağırmağız. Hər vaqıtta da küləş yüz bilən yılmayıb yaşarga yazsın digən tiləkdə. Giləsi matur jırlarımızın da qoşa bir şey bəririmiz.